dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 12 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güner Sönmez. Güne başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyen dinleyicilerimiz için bu hatırlatmam. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu da Kral Pop Radyo'nun yeni frekansa taşınması anlamına geliyor. Tüm yayınlarımıza yeniden uydudan ulaşabilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmanızı hatırlatmak istiyorum. Böylece Kral Pop Radyo'yu yüksek kalitede dinlemeye devam edebilirsiniz. Bir hatırlatmam daha var. Canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bugün çok hareketli bir gün. Gökyüzünde inanılmaz şeyler oluyor. Gerçekten hem güneş tutulması hem meteor yağmuru, gökyüzü inanılmaz hareketli. Bunun bize etkileri neler olacak? Bugün saat 17.33'te yer çekiminin 7 saniyeliğine kesilmesi bekleniyor dünyadan. Bu bir iddia elbette. Nasıl onaylamadı? Ama hepsinden söz edeceğim. Hadi başlayalım çarşamba gününe.

0: Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Doğada ne varsa Zümrana'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: demek.
1: Migros uygulamasında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: 12 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün sabahları serin gibi hissettiriyor hava ama ilerleyen saatlerde öyle olmuyor. İstanbul'da sıcaklık kent genelinde 30 derece civarında bugün de, ama özellikle kuzey ve doğu ilçelerde İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanaklar bile görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yine hoş aslında, tabii hafif bir serinlik veriyor o bulut. Poyrazın zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Türkiye genelinde de sıcaklıklar özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek. Edirne 36, Kocaeli 33, Sakarya 32 dereceleri görecek. Kısacası İstanbul'da sabah dışarı çıkıyorsanız şemsiye bile yanınıza alabilirsiniz. Gün içinde Poyraz'a dikkat edin. Yani deniz ulaşımını kullanacakların seferleri de kontrol etmesinde fayda var. Kral Pop burası.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret alevi.

Bugün gökyüzü çok hareketli. Yayının başında da söyledim. Özel bir gün bugün. Tam güneş tutulması gerçekleşecek. Yetmiyormuş gibi Perseid meteor yağmurunun zirvesi yaşanacak bu gece. Gökyüzünde birden fazla gezegenin aynı dönemde gözlemlenebilmesi astronomi meraklılarının ilgisini tabii ki çok çekiyor. Birbiriyle bağlantısı bulunmasa da bu iki olayın aynı zamana denk gelmeleri elbette ki meraklıları için sıra dışı bir gece anlamına geliyor. Meteor yağmurları dünyanın asteroidlerin ya da kuyruklu yıldızların geride bıraktığı enkaz izlerinin içinden geçmesiyle meydana geliyor ve gökyüzündeki o muhteşem ışıkların oluşmasına sebep oluyor. Bu yılda zirvesi bu gece. Türkiye'de özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerden izlemek mümkün. Bu akşam

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Koçak'ta festival

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Şahane filmler geliyor. Yaz aylarının yıldızı Spider-Man ve The Odyssey oldu ama mesela iki aile arasında filminin çekimleri tamamlandı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı filmde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Aytaç Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel başrollerde müthiş bir oyuncu kadrosu var. Ayrıca çünkü Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimlerle rol alıyor. İki aile arasında 4 Aralık'ta sinemalarda olacak. Bu cuma ise Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ı başrollerde buluşturan Ok Caddesi sonu vizyona giriyor. 21 Ağustos'ta da uzun zamandır konuşulan The Invitation davet filmi sinema severlerle buluşacak. Olivia Wilde'ın yönettiği filmde Seth Rogen ve Penelope Cruz başrollerde. Bu filmin senaryosu da oldukça ilginç. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle devam ediyoruz çarşamba sabahına. Yerinde Dur şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar terör örgütünün tamamen silah bırakması bekleniyor. Ardından cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Örgütün yönetici kadrosu yasa kapsamına girmiyor. Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. 49 kişi gözaltına alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi idama mahkum edildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normalleşti.

0: civarında yağış da yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya açık 40 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı. Sırp golcüyle prensipli anlaşma sağlandı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri'nin Eşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Bugün yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri, hatta ikisi yaşanıyor. Biri ikisi diyorum çünkü gökyüzünde sürekli bir aksiyon var ve hepsi 30 yıl sonra ilk ve hepsi en önemli gökyüzü olayı farkındaysanız. Ama bu seferki bir başka. Bakın bugün 30 yıl sonra ilk kez tam güneş tutulması yaşanacak. Ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle oluşacak tutulma Rusya'nın kuzeyinden başlayarak Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'e uzanan bir hat üzerinde tam olarak gözlemlenebiliyor.

Tutulma Avrupa anakarasında yaklaşık 30 yıl sonra görülecek ilk tam güneş tutulması olduğu için de İspanya'da oteller dolmuş taşmış. Cruise'ların İspanya İzlanda kıyılarına düzenledikleri geziler dolmuş taşmış. İmkanı olan İspanya'ya gitsin yani.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
3: bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Pilot Garaj Oto Expertise. 1-31 Ağustos tarihleri arasında...

Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların...

0: doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Pop, pop, kral pop. Koçak'ta festival

Dijital mecralarda para kazanma sistemi biraz değişiyor gibi görünüyor. Malum video izleme platformunda örneğin yeni içerik üreticilerinin platformda para kazanmaya başlayabilmesi için gereken izlenme saati 4000 saatten 8000 saate çıkarıldı. Shorts içeriklerinde 90 günlük görüntülenme şartı 10 milyondan 20 milyona yükseltildi. Elon Musk'ın sahibi olduğu uygulamada hafta sonu içerik üreticilerinin

Temsilcilerine yaptığı ödemelerde değişikliğe gitti ve gelir paylaşımı programının kurallarını güncelledi. Yalnızca özgün içerikleri ödüllendirecek bir sisteme geçti. Zuckerberg'ün şirketi de, isim söylememek için attığım taklalar, Zuckerberg'ün uygulaması şirketi içerik üreticilerini platforma çekmek amacıyla yeni bir para kazanma programı başlatmıştı. Yani bir şeyler değişiyor. Ve biz de Emre Fer ve Funk Takıl işbirliğiyle devam ediyoruz. Bir güldün, şimdi popun kralı. Kral Pop.

birkaç kültür sanat etkinliği önerim olacak. Her sabah olduğu gibi İstanbul Festivali Festival Park Yeni Kapı'da Hande Yener'i ağırlıyor bu akşam. Ankara'da Orhan Açık Hava sahnesinde Nilüfer var. Sanatçı klasikleşmiş şarkılardan oluşan repertuarıyla yaz konserlerine devam ediyor. Ege'de Bodrum Antik Tiyatro'da özel bir buluşma izleyecek müzikseverler bugün. Dünyaca ünlü tenör Alessandro Safina, Burak Yeter ve Senfoni Orkestrası ile aynı sahnede buluşuyor. Bu konserde klasik vokal, elektronik müzik ve senfonik orkestra aynı projede bir arada. Gerçekten Bodrum'daysanız kaçırmayın. Çanakkale'de 63. Uluslararası Troya Festivali bugün sona eriyor. Festivalin son gününde konserlerin yanı sıra tiyatro söyleşi ve farklı kültür sanat etkinlikleri de var. Programı incelemenizi öneririm. Metan Taşçı'yla devam ediyoruz yayına. Yok Başka Hayalim şimdi Kral Pop'ta.

0: Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
3: teslim mutluluk. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Süpürge deyince vatan.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vaat.
8: Kim bizim işimiz? Altın Yıldız Classics.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
14: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
15: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için...

0: İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye, Sardanel tonlu aç ye.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ve bugünün başka bir özelliği, daha doğrusu bambaşka bir dedikodusu var. Sosyal medyadaki iddialara göre bugün dünya 7 saniyeliğine yer çekimini kaybedecek. O olabilir mi, böyle bir şey korkunç geliyor kulağa. İlk olarak Mart 2026'da ortaya atılan 12 Ağustos 2026'da dünya 7 saniyeliğine yer çekimini kaybedecek ve NASA bunu biliyor ama nedenini açıklamıyor. İddiası, bakın ne kadar ciddi bir iddia. Tarihin yaklaşmasıyla tabii ki yeniden gündemde. Bugün herkes bunu konuşuyor. Neden olarak da bu akşam gerçekleşmesi beklenen tam güneş tutulması ile birlikte iki kara deliğin kütle çekim dalgalarının yer çekiminin kaybolmasına neden olmasıymış. Saat 17.33 gibi gerçekleşmesi bekleniyormuş. NASA'dan herhangi bir açıklama yok tabii ama insan da bir merak ediyor. 7 saniye de kısa değil bu arada. Bakalım neler konuşuyor olacağız akşama doğru ya da sabah yayınında. Burada hep birlikte yayında olabilecek miyiz acaba, Allah korusun diyelim. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Hareketli bir gün, yoğun bir gün. Gökyüzünde pek çok olay var. Acaba bize etkileri neler? Yer çekimi 7 saniyeliğine dünyadan çekilecek mi? Büyük bir soru bu. Korkunç merak ettiğim. Heyecanlı bir güne başladık hep birlikte. Öyle de devam etsin. Enerjisi güzel bir gün olsun. Gittim ben. Yarın sabah görüşürüz umarım. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber portalının manşetiyle başlayalım. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası çiziliyor. Ayrıntı şöyle: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Şimdi gözler sahada. Milliyet'in de manşeti: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Sahadaki süreç MİT'in koordinasyonunda yürütülecek deniliyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinin manşeti de kepenkler artık huzurla açılıyor. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Milli Dayanışma Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu. Sabaha konuşan çiftçi, esnaf, emekli ve iş insanları, bölgenin kaderi değişiyor, iş yerlerinin kepenkleri artık huzurla açılıyor dedi. Geçelim Hürriyet'e. Burada da manşet: vize çetesine büyük darbe, garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2,8 milyar lira para hareketi saptandı.

0: NTV Haber portalında da manşet: Ultraslan liderine ev hapsi, bulunan paralar, birikimim ve düğün takısı. Ayrıntı şöyle: spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultraslan lideri Sabahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şirin'in evinde bulunan yüklü miktardaki döviz ve Türk lirasının kendi birikimi olduğunu, bir miktarının ise 8 ay önce oğlunun düğününde takılanlar olduğunu iddia etti. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Referandumsuz saray anayasası, üst başlık: Butlan ekibi utangaçlığı attı, açık işbirliğine geçti, sıradaki hamle bu. İki oylama siyasi dengeyi iktidar lehine değiştirdi. Açılım oylamasında AK Parti, MHP, DEM, CHP ittifakı 400 vekil barajını aştı. Etimesgut seçimiyle de yerelde CHP, AK Parti, MHP ittifakı kuruldu. AK Parti, MHP ve DEM'in 379 sandalyesine CHP'nin 45 vekili eklendiğinde 424 oluyor. Böylece referandumsuz anayasa değişikliği için gereken 400 oy rahatça aşılıyor deniliyor haberin detaylarında. Şampiyonlar Ligi'ne son bir, Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Bu haber de Habertürk'te öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu maçı da kazanarak toplam 3-0'lık skorla playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransız temsilcisi Lyon oldu.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Ve şahane bir programla karşınızdayım. Sürprizlerim olacak sizlere. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün İzmir'de. İzmir'den bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Nedeniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
4: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
12: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: 10-17 Ağustos tarihleri arasında 1. nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SM-X520N LBRTUR 18.500 99 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

Kardeş radyomuz Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu Uydu'dan dinleyen dinleyicilerimize çok önemli bir hatırlatma. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da APO ile devam ediyoruz.

Bugün çok değerli bir gün. Çünkü 3 büyük astronomik olay gerçekleşecek. Birincisi tam güneş tutulması. İkincisi Perseid meteor yağmurunun zirvesi. Üçüncüsü 6 gezegenin hizalanması. Gökyüzünde yaşanacak bu şahane görsel şölen hepimize şans ve mutluluk getirsin. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Nasıl gidiyor sabahınız? İyi değil mi? Benim de öyle. Peki daha da iyi yapalım o zaman. En sevdiklerimizden biri daha Poezy. Uyuyamadın, değil mi?

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Getir. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
12: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
3: Kral Pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün Ağustos'un 12'si. Artık tatil planları için son düzlükteyiz. Sonbahara doğru hızlı hızlı ilerliyoruz. Evet, bugünlerin kıymetini, değerini bilmek gerekiyor. Çünkü koca bir kış bizleri bekliyor. Hani çok şikayet ettik ya bu yaz, yine çok sıcak oldu. Of of. Hiç şikayet etmeyin. Çok soğuk bir kış bizleri bekliyor. Bakalım bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Evet, yarın meteorolojiden aldığımız bilgilere göre Poyraz fırtınası bekleniyor. Hangi şehirler etkilenecek? İzmir, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Yalova ve Kocaeli. Kuvvetli Poyraz yer yer klima etkisi yaparak sıcaklıkları daha düşük hissettirecek. Bu da rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Tabii bu arada önlemlerinizi alın. Balkonlarda düşebileceğini düşündüğünüz eşyalarınız varsa mutlaka sabitleyin. Ve bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Etkinlik otobüsümüz İzmir'de. Az sonra yarışma başlatacağım. İzmir'den bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Evet, beklediğiniz an geldi. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah da İzmir'de. Hemen sizlerle lokasyon paylaşıyorum. Buca Hasan Ağa Bahçesi Parkı yanında sizleri bekliyoruz. Buca Hasan Ağa Bahçesi Parkı yanındayız. Ve şifremiz Kordon. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Müzik dünyasına yepyeni bir erkek grup giriş yaptı. Türkiye'nin yeni nesil boy bandı Crush, aynı adı taşıyan ilk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Crush'ın ilk şarkısı grubun müzik dünyasına attığı ilk büyük adım. Hem sahne performansları hem de genç ve dinamik imajlarıyla yeni nesil Türk popunda kendilerine özel bir yer edinmeyi hedefliyorlar. Yani bugün sizlere sadece yeni bir şarkı değil, müzik dünyasına yeni katılan yepyeni bir grubu da tanıtmış oluyoruz. Hazırsanız Türkiye'nin yeni erkek grubu Crush ve ilk şarkıları Crush, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo.

Gelen çok güzel mesajlar var. İstanbul'dan Burcu. Arzu Hanım günaydın. Sizi işe giderken dinliyorum. İstanbul trafiğinde insanın enerjisini yükselten tek şey güzel müzik ve sizin sesiniz. Bugün herkesin yüzü gülsün. Ne güzel bir mesaj bu Burcu. Çok teşekkür ediyorum. Başkent Ankara'dan Tolga da bizimle. Sabah kahvemi aldım. Radyonun sesini açtım. Bugün kendime küçük bir iyilik yapıp iş çıkışı tek başıma sinemaya gideceğim demiş. Çok güzel bir karar bence bu Tolga. Gerçekten de bazen insanın kendi için ayırdığı zaman ya da aldığı kararlar en güzel hediye olabilir. Bu yüzden bugün sana bol keyifler diliyorum. İzmir'den Melis yazmış. Sizin yayında söylediğiniz bir söz vardı. Hayatı ertelemeyin diye. Dün gerçekten ertelediğim bir şeyi yaptım ve kendimi çok iyi hissettim. Bence bugün herkes kendisi için küçük de olsa bir şey yapsın. Evet Melis, hep söylerim dediğin gibi ertelemeyin, zamanımız olmayabilir. Anı çok güzel bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet, bir dinleyicim de İstanbul Kuyumcu Kent'ten Ender Kılıççı. Şu anda Ender de bizimle birlikte. Ender, kahveni aldın mı? Almadıysan hemen bir kahve lütfen. Çünkü hep birlikte kahve eşliğinde bu anın tadını çıkaracağız. Sen de bize eşlik et. Günaydın hepinize. İşte bu şarkı size armağanım. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutluluk

da yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: Kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Bu sabah etkinlik otobüsümüz İzmir'deydi. Bir şifre ve lokasyon paylaştım. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Mahir Biçer oldu. Mahir, tebrik ediyorum seni. 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi oldun. Sözü sana bırakıyorum.
1: İsmim Mahir Biçer. İşe giderken Kral Pop'tan Arzu'yu dinliyordum. O sırada Hasan Ağa Parkı'nda otobüsün olduğunu ve ilk gelene hediye verileceğini duydum. Yakındım, geldim ve hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm İzmirlilere gelsin.
0: Sevgili Mahir, hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde kullan. Evet, sıradaki şarkıyı tüm İzmirli dinleyicilerimize armağan ediyorum. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatte.

0: Ve dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: CAPEX Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'in Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović bugün imza için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Ahmet Demir. Antalya'da yaşıyorum. İşe giderken Kral Pop Radyo dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkürler Kral Pop.
2: Merhabalar. Adım Ahmet. Kemer'de tatil yaparken her zamanki bir Kral Pop Radyo dinliyordum. Otobüsün Kemer'de olduğunu öğrendim ve gelip hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim. Sıradaki şarkı tüm Kemer ve Antalyalılara gelsin.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
4: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı'nda bugün Terörsüz Türkiye süreci toplantısı gerçekleşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek görüşmede Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı bildirildi. 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptındaki 60 günlük ateşkes önümüzdeki hafta sona erecekti. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojinka Bayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış da yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya açık 40 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'in Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović bugün imza için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar herkese. Umuyorum iyisinizdir. Gün güzel devam ediyordur sizler için. Keyfiniz yerinde mi peki? Keyfinizi arttıracağız. Şüpheniz olmasın, takip edin bizleri. Aynı zamanda özel hediyelerimiz var. Kral Otobüsü Türkiye turunda ve Türkiye turu içerisinde her gün şehir şehir dolaşırken dinleyicilerimizin karşısına çıkıyor ve birbirinden değerli markalardan 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyor. İşte bugünkü durağımız İzmir. Kral Pop Radyo İzmir'de bizleri takip eden dinleyicilerimize şifremizi verelim. Şifremiz Çiğdem. Çiğdem şifresiyle size şimdi Kral Otobüsü'nün konumunu da aktaracağım. Kral Otobüsü şu anda yoğun bir lokasyonda İzmir'de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi önünde. Şu an sesimizi duyan dinleyicilerimizi bekliyoruz. Çiğdem şifresiyle otobüse ilk gelen olursanız eğer hediye çekinin sahibi siz olacaksınız.

0: dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor.

0: Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
3: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

Sizlere özel bir soru sorayım, bizleri dinleyenlere, takip edenlere. Utangaç bir yapınız mı var? Utangaç sayılır mısınız? Yani utangaç olmak kötü bir şey değil. Rahatça söyleyebilirsiniz, itiraf edebilirsiniz. Utanmaz olmaktan iyidir, her zaman söylerim. Utanmak gayet insani bir durum. Ama bazen yönetmesi zor olur. Üzerinize bir kahve dökülür, saçınız kötü oldu diye düşünürsünüz. Kalabalıkta küçük bir pot kırarsınız mesela. O anda bütün dünyanın bunu fark ettiğini zannederiz, değil mi? Spot ışığı etkisi denir buna. Duydunuz mu daha önce, biliyor muydunuz? Genellikle kendimizi gördüğümüz şekilde başkalarının da bizi aynı oranda gördüğünü tahmin ederiz. Ve o anda içinde bulunduğumuz duygu durumunu da birebir yaşadıklarını zannederiz ama alakası yoktur halbuki. Çevremizdeki herkes kendi saçına, sözüne, kahve lekesine yetişmeye çalışıyordur o anda. Kimse bizim o küçük aksiliklerimizle ilgilenmez. Hata dediğin şey insana mahsus ve hatalar yapılabiliyor. Eğer bugün de böyle küçük bir hatanız varsa rahat olun. Hayat bir canlı yayın, doğru, ama herkes sizin kameranızda değil. Herkes sizi o anda canlı izlemiyor. Ya da izlese de ilgi alanına girmiyor.

Yaz dönemi mümkün olduğunca fiziğimize de dikkat etmeye çalışıyoruz değil mi? Yani belki etmeyenler vardır. Şanslı azınlıkta olanlar vardır. Dünyanın %8'iydi değil mi? İnsanlığın %8'i şanslı azınlık diye geçer. Ne yese kilo almaz, ne içse kilo almaz, sağlıklıdır, hiçbir şey olmaz. İşte o %8'lik bir azınlık diye geçiyor. Ama o azınlığın içinde değilseniz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle düzenli beslenmeye. İşte protein, sebze, karbonhidrat değil mi? Sebze demişken, haşlanmış sebzelerle aranız nasıl? Öğünlerinizde var mı? Şimdi haşlanmış sebze değil de ismini değiştirsek o zaman belki iştahınız artabilir. Bakın bu enteresan, gıda endüstrisi için hazırlanmış Stanford'dan bir araştırma. Sebzelerin az tüketildiğini düşündükleri için daha farklı ve daha fazla bir şekilde nasıl sebze satabiliriz diye aslında bir çalışma yürütülüyor. Sebzeler 4 farklı isimle adlandırılıyor ve müşterilerin karşısına çıkarılıyor. Lezzeti ve keyfi öne çıkaran isimler kullanıldığında %25 daha fazla satıldığı ve tüketildiği ortaya çıktı. Bu işi iyi bilen restoranlar kullanır zaten bu taktiği. Gastronomide vardır işte. Alt tarafı haşlanmış sebze ama bilmem kaç saat fırınlandı, şununla soslandı, bununla marine edildi dedikten sonra menüdeki fiyatı da ona göre artıyor tabii. Baksan haşlanmış sebze ama söylem diline baktığında zannedersin ki şaheser.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü bugün İzmir'de ve dakikalar önce bir şifre paylaştık. Çiğdem şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu aktardım ve İzmir'den bizleri takip eden dinleyicilerimizi 5.000 lira ile 10.000 lira arasında birbirinden değerli markalardan hediye çekleri kazanmaya davet ettik. İşte şimdi otobüse ilk gelip hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: İsmim Ataberk. Tepecik'te yaşıyorum. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Mert'i dinlerken otobüs Tepecik Hastanesi önünde olduğunu öğrendim. Hemen geldim. Şifreyi söyleyip hediye çekini kazandım. Kral Pop'a teşekkür ederim. Mert Bey'e selamlar.
0: Selam sevgi benden. Güle güle kullanın hediye çekinizi. Kral Otobüsü gün içinde turlarına devam edecek. İzmir'in çeşitli yerlerinde hediye çekleri armağan edecek. Yayınlarımızı takip edin. Belki bir sonraki sefere kazanan siz olursunuz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Hayatında bir şeyleri bekleyen dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Hepimiz bekliyoruz. Hepimiz bir şeyler bekliyoruz. İlla ki bir yerde sırada beklemek, kuyrukta beklemek değil. Hayatın getirilerini de bekliyoruz bazen, değil mi? Ve beklediğimiz süreyle hissettiğimiz süre aynı olmuyor. Bekleme sıralarının psikolojileri farklı olur denir. Gerçekten de öyle. Meşgul geçirilen süre boş bekleyişten daha kısa hissedilir çünkü. Bir şeyle uğraşırken geçen sürenin farkına varmazsın ama boş bekleyişte can sıkıntısı had safhaya ulaşır. O yüzden çoğu zaman şunu sorarım: eğer bir şeyler keyfimi kaçırdıysa, sıkılmaya başladıysam demek ki boş işle uğraşıyorum şu anda, o yüzden sıkılıyorum diye kendimce farkındalık yaratmaya çalışıyorum ve gerçekten de öyle oluyor. Deneyin isterseniz, eğer sıkılmaya başladıysanız neyle uğraştığınıza şöyle bir odaklanın. Belki de uğraştığınız şey size fayda getirmeyecek bir şeydir.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net sigortam.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşıyoruz. Dinleyicilerimize sesimizi duyuruyoruz. İyi güzel, fakat nereden dinliyorsunuz bizi? Evet, kimileri radyosundan, kimileri aracından, kimileri telefonundan, kimileri dijital platformdan, kimileri uydu üzerinden. Her yerden artık ulaşabiliyor dinleyicilerimiz bize. Ama uydudan dinleyenlere bir uyarım var. Kral Pop Radyo'yu uydu üzerinden dinliyorsanız, küçük ama önemli bir hatırlatma, 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişiyor bizim. Ve o tarihten itibaren televizyonunuzdan ya da uydu alıcınızdan otomatik kanal taraması yapmanız lazım. Yeni nesil sistemler otomatik tarıyor aslında. Yani hiç tarama yapmadan da dinlemeye devam edebilirsiniz ama daha eski nesil bir sistem varsa tarama yapmanız lazım. 16 Ağustos'tan sonra da biz yine buradayız ama bir farkla. Ses kalitemiz daha güçlü, daha temiz ve daha etkili şekilde.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Bugün şarkılar size nasıl hissettiriyor? Her gün aynı şarkı daha farklı hissettirebilir. Aslında bu bizim biraz da içinde bulunduğumuz duyguyla alakalı. Dertliyseniz şarkı bile daha dokunaklı gelir. Peki derdinizi anlatabileceğiniz birileri var mı hayatınızda? İnsan kendi derdini anlatırken karşısındakinin gözünde küçüleceğinden korkar bazen. Bunu bilmiyorum ya da yardıma ihtiyacım var ya da özledim seni demek bazen olduğundan çok daha zor gelir, değil mi? Fakat işin ilginç tarafı bu bir zayıflık değil tabii. Biz her ne kadar kendi açık halimizi zayıflık gibi görsek de karşımızdaki insan çoğu zaman bunu cesaret ve samimiyet olarak nitelendirir, algılar. Çünkü herkesin kusursuz görünmeye çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Gerçek bir cümle hemen fark ediliyor öyle olunca. Samimiyet fark ediliyor. Tabii ki her duygumuzu da herkese açmak zorunda değiliz. Bu kadar da şeffaf yaşamak uygun olmayabilir. Ama güvendiğimiz birinin yanında sürekli güçlü görünmek zorunda da değiliz. Yelkenleri indirmek gerekiyor bazen. İnsanlar bize kusursuz olduğumuz için değil, yanlarında kendimiz olabildiğimiz için yaklaşıyor. Özellikle de arkadaşlarımız.

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Boyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi Citroen.com.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor

0: Kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Şimdi sizlere küçük bir oyun. İki insanın birlikte güldüğünü duyuyorsanız eğer, yani şanslıysanız o kadar. Çünkü çok fazla gülen yüzlere rast gelmiyoruz bu aralar. O gülen yüzleri belki görmüyor olabilirsiniz. Sadece sesini duyuyorsunuzdur. Belki çalışma ortamında, belki evinizde, belki sokakta. Sizce bu insanlar, bu kahkaha sesleri iki eski arkadaşa mı ait yoksa yeni mi tanıştılar? İnanır mısınız, bunu sadece kahkahadan analiz etmeye başladılar. Biz belki anlayamayız ama artık yapay zeka var ya hayatımızın tam ortasında. Bunu analiz etmeye başladı. Sadece kahkahaları, gülüşleri dinleyerek ortamdaki insanların dost mu, yoksa yabancı mı, yoksa şans eseri mi bir araya gelip gülmeye başladıklarını ayırt etmeye başlamış sistem. Ha tabii bu analizin kime ne faydası var ayrı konu. Ama bunu yapabiliyor olmak ilginç. Düşünsenize, yıllardır görüştüğünüz biriyle kahkahanız bile birbirini tanıyor. Yani ona göre bir ton veriyoruz belki. Dostluk sadece konuşurken değil, gülerken de duyuluyor diyebiliriz artık. E o halde sıradaki şarkıyı kahkahasını uzaktan tanıyacağınız o arkadaşınıza gönderin. Güzel bir gün diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı. Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde kanat sörfü dünya şampiyonasına sahne oluyor. 20 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışlar cumartesiye dek sürecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Expertise. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kredi Kart.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Hep tatil.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, bugün 12 Ağustos, Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun düşmeden önce atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Asad gazetesine konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeye hedef almadığını, barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı bu tarihi adım, birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırmaktadır, dedi. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı gerçekleştiriliyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 80

0: Ben bir ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılıyor. Toplantıda çerçeve yasasının uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı yetkili, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa sağanak yağışlı 33, Antalya parçalı bulutlu 40 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması

0: kahvaltı yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Karnın zil çaldığında

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: daha çekici.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 534 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: yaparız. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: halkı ileriye götürür.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'li Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Ömer Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović imza için İstanbul'da. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Radyoda Bay J yayında. Asıl adım radyoya uygun bir şey olsaydı. Mesela Hasan Kulaklara Bayram gibi bir şey olsaydı ben bu ismi kullanmazdım. Bay J demezdim kendime. Bay J kulaklara göbek adın mı? Yok, ailem göbek adı olarak yazdım. Muhtar yanlışlıkla komple yazınca radyo adı gibi. Onun normalde Hasan Bayram. Hasan Kulaklara Bayram. Bayram. İtalyan vatandaşıyım. Onda Hasan değil tabii ki adım ama TC işlemlerim hala devam ediyor. Yine eksik belge bir şey varmış. Ablama vekalet verdim, o ilgileniyor. Bana kalsa tabuğuma kış diyen yok. Böyle yaşarım. 55 sene oldu, rahatım yerinde çok şükür. Hepinize misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Hiçbir problemim yok. Ama ablam çok ısrarcı. Diyor ki çok ünlü oldun, milletvekili başkan bile olabilirsin dedi. Tam da abla dedim, Bay J'ye sordunuz mu bunu, yani istiyor mu diye. Abla dedim, ne ekonomi profesörüyüm ne kamu yönetimi uzmanı. Komedyenim, bu sence iyi bir fikir olabilir mi ya? Yoksa evvelallah oyları toplarız da. Bay J, yüzde kaç alırsın sence? %60 alırım kanka. Herkes beni çok seviyor ama çok maymun iştahlı biriyim. 2 ay başkanlık yaparım, sonra ben sıkıldım deyip işi yaverim Cem Yılmaz'a filan bırakır. Ya da Ata Demirer, hangisi bilemedim, performanslarına göre artık. Ya kıyamam ben ya, ben radyoda olmasam siz ne yaparsınız? Ne yap? Hatta daha da kötüsü, bu radyo olayının kaldıysa bir 5 senesi kalmıştır. Sonra ne yapacaksınız bilmiyorum. Yani şimdi yeni nesil bir şekilde yolunu bulur. Zaten dijitale doğmuşlar ama ben ve bizim dinozorlar mutlaka bir anten bir şey arayacaklar. Hey, bu ses nereden geliyor ha? Anten bile yok. Bay canına dostum. Bir de böyle kala kalmak var yani. Küçük bir uydu duyurumuz var millet. Yayın yönetmenim Erkan Eroğlu rica etti. Özellikle Kral Pop Radyo'yu ve Kral FM'i uydudan dinleyenler kulak kesilsin. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A'daki televizyon ve radyo yayınlarının tamamı daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Yani mevcut uydu yayınları sona eriyor. Şimdi korkmayın. Televizyonu camdan aşağı atmanıza gerek yok. Eğer televizyonunuzda ya da uydu alıcınızda TKGS yani TKGS özelliği varsa kanal listesi otomatik olarak güncelleniyor. Hiçbir şey yapmadan Kral Pop Radyo'yu dinlemeye devam edeceksiniz. Eğer televizyonunuz ya da uydu alıcınız. Ne geliyor olabilir ki bu heyecanın ardından? Hiçbir fikrim yok. Bu TKGS özelliği yoksa 16 Ağustos'tan itibaren yeni yayınlara ulaşabilmek için bir kez kanal taraması yapmanız gerekecek. Yani 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'yu bulamazsanız radyomuz kapanmıyor. Onu söyleyeyim, televizyonunuz hala 2008'de yaşıyor olabilir. Bütün mesele bu. Kısacası TKGS varsa sorun yok. Yoksa 16 Ağustos'ta kanal taraması yapıyorsunuz. Böylece Kral Pop Radyo, Kral FM başta olmak üzere TürkSat üzerinden izlediğiniz ve dinlediğiniz yayınlara kaldığınız yerden devam eder. Şimdi söyleyeyim, 16 Ağustos sabahı Kral Pop niye yok? Bıdı bıdı. Bilen televizyona bağırmayın. Uydudan dinlemeye devam etmek istiyorsanız 16 Ağustos'ta o kumandanın kanal taraması tuşuyla arayı biraz ısıtıverin. Ve lütfen Kral Pop kapandı diye eşe dosta haber vermeden önce o kanal taramasını yapın. Çünkü biz kapanmadık. Sizin televizyon biraz trip atıyor olabilir. Yayına devam, Bay J yayında, ayrılmayın lütfen.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2

0: TR.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Doğada ne varsa zırranı da.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tablet deyince vatan. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next, pop,
1: pop, pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: 9.2 kilo verdim zayıflama iğnesiyle. Aynı fiyata 9.2 kilo eksik Bay J'ye dinliyorsunuz. Bir çeşit kazıklanılmış hissi varsa... Çünkü zaten para vermiyordunuz. Amme hizmetinde kısıntıya gitmişler gibi düşünün. Makarna yardımı azaldı gibi düşünün. Anladın mı?
1: Öyle.
2: İyi olmuş Bahçe. Karakterin de zayıflamamıştır inşallah.
0: Yok kanka. Onda zaten en baştan büyük kısıntıya gitmişlerdi. Telafisi yok diyor psikoloğum. Öyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi üretmiyorlar. Her şey yalap şap. Annemler büyük ihtimalle 10 bin parçalık yapbozla uğraşırken bana karar vermişler. Kafalar iyice gidip... Bira, çok kıymetli dinleyicim, genç bir oğlan yazmış. Bütün yayınlarını kaydediyorum abi diye. Ya oğlum diye cevap verdim, canım evladım. Geleceği sana mı emanet edeceğiz? Bütün yayınlarım her gün zaten dijital kanallara yükleniyor. İstediğini seçip izle. Biriktirip korsan yayın mı yapacaksın? Amacın ne diye soruyor. Yok be abi, sana saygımdan dedi. Paşam dedim, hemen gidip kendine bir sevgili yapıyorsun. Bu normal değil. Var mı hayatında biri dedim. Var dedi. Sevgilin mi karın mı hangisi? Situationship abi dedi. Hemen açtım baktım çünkü kimseye ergen jargonu bilme borcum yok, tamam mı? Evet. Situationship. Situationship iki insan arasında romantik ve tensel bir ilişki olduğu halde ilişkinin adının ve statüsünün net olmadığı durum için kullanılıyormuş. Yani sevgili değiliz ama arkadaş da değiliz anlamında kullanıyorlar. Ne halt yediğinizi bilmiyorsunuz yani. Bu mudur? Bu ne oğlum? Romantizm var, öpüş koklaş da var ama yo sakın sevgili olmayın, incileriniz dökülür. Bunlar da enteresan ha. Hiçbir şeyden korkuları yok sevgili olmak dışında. Aman bağlanmayayım. Aman sorumluluk almayayım hiçbir şeyle ilgili. Aman ilişkinin bir adı olmasın. Aman yarın öbür gün bunun hesabını vermeyeyim. Ya 17 geceyi ard arda birlikte geçirdikten sonra ailesiyle tanışmışsın, tanışmamışsın ne fark eder? Kral aileden olmuşsun zaten, anladın? Nesin oğlum sen, yarı zamanlı damat filan mısın? Situationship'miş. Neyse canım. Şimdi linç ederler, dinozor derler, Bahçe'ye çağ dışı kalmış derler, yaşlanmış derler. Aslında ben de sizin kafadayım gençler ama yaşım icabı, birlikte olduğum kadınların yaşı icabı sizin sevgilileriniz gibi açık fikirli değiller. Ne yapıp edip eninde sonunda o sorular soran adamı karşısına dikiyorlar beni, oturtuyorlar.
2: Nikah memuru mu Bahçe?
0: Yok, genelde nakit mi kredi kartı mı diye soran bir takım birileri oluyor. Neyse. Neyse canım. Siz gençler böyle devam edin bakalım. Bizim nesilde ilişkinin adı konurdu. Şimdi ilişkinin adı konulunca ilişki bitiyor. Evet, korkular. Ben yine de sizin aynı kafadayım. Dedim ya sana, yaşım gereği. Bizim situationship'ler biraz daha geleneksel sonuçlanıyor. Benim birlikte olduğum kadınlar yaş grubu olarak

Serbestçil değil sizin sevgilileriniz kadar. Bay J, biz şimdi neyiz diye başlayan görüşme genelde bu evin tapusu kimin üstüne olacak şeklinde devam ediyor. Yani siz situationship yaşıyorsunuz, ben direkt situationship yok. Hadi bakalım gençler. Siz sevgili olmayın, bağlanmayın, sorumluluk da almayın. Biz buradayız çok şükür ama 17 gece üst üste aynı evde uyuyorsanız da artık buna bir situationship değil de deneme süresi dolmuş, bir karar vermek lazım zaman zaman hayatta. Bay J yayında ve Kral Pop Radyo'da, ayrılmayın.

Selam millet. Tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Ben gayet iyiyim. Hatta gereğinden fazla iyiyim. Çünkü insanın hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyorsa bile... tatile çıkmış gibi böyle Bodrum'da yaşıyorum ya... Bir süreliğine bütün problemleri valizin içine koyup bagaja... Sanki böyle hep tatildeymişim gibi. Ama değilim. Çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğimdeyim. Evet. Uçak yolculuğu yapmaktan korkanlar var hala. Koca koca insan. Ben korkmuyorum ama uçaktan insanlarla her zaman söylüyorum. Bu kadar yakın oturma konusunda bazı sıkıntılarım var. 2,5 saat boyunca hiç tanımadığım bir insanla kol kola yolculuk yapıyorsun. Bir de erken saatte uçuş daha... Sabah 7.30'da havaalanında herkes sanki hayatının en normal şeyiymiş gibi free shop'ta parfüm seçiyor. Koku almıyorum ki ben o saatte. Ben o saatte yaşayıp yaşamadığımı bile tespit edemiyorum. Parfümün üst notalarında bergamot diyorsun. Ben daha kendi adımın üst notalarını hatırlamıyorum. İşte sunuculuk işlerim var. Konserlerim olduğu için çok uçtum ben. Çok uçmanın şöyle bir avantajı var. Puan birikiyor. Puan. Bir bakıyorsun bir Bodrum uçuşunda business'a yükselmişsin. Geçen yaz karımla puanlarımızla business'a yükselttik biletleri. Ama ayrı uçacaksınız dediler. Yan yana yer yokmuş. Sorun olur mu dediler. İkimiz aynı anda hiç problem olmaz diye cevap verdik. Ya arkadaş bedavaya lüks buldun mu? Bazı anca beraber kanca beraber prensiplerini bir kenara koyuyorsun. Bana deser ki Bahçe Amerika'ya birinci sınıf uçacaksın ama boşanman lazım. Vallahi eşimi karşıma alırım der ki güzel zamanlarımız oldu seninle. Ama buraya kadarmış. Ben New York'a giderken birinci sınıfta bonfile yemek istiyorum. Orta pişmişsen de hayatına başka biriyle devam edeceksin hayatım. Uçakta bir şey fark ettim bu arada. Uçuş sınıfı yükseldikçe koltuk daha fazla yatıyor. Business kaykılıyor. Birinci sınıf bayağı yatak oluyor. Tabii karımla ayrı uçunca elbette ki çok şanslı biri olduğum için ben 145 kiloluk biriyle yan yana uyudum. Ben adama tatlı rüyalar dedim. Adam dönüp bakamadı bile. Yeri yoktu dönmek için. Bir de tesadüfen aynı filmi seçtik mi? İçimden diyorum ki, içimden diyor ki karımla 7 yıldır beraberiz. Bu kadar romantik bir an yaşamadım. Yani 145 kiloluk da aynı filmi seçtik. Aynı film, aynı uçak yan yana yatıyoruz. Adamla 2 saattir tanışıyorum ama ilişkimiz daha romantik bir yere gidiyor. Sonra karıma baktım. Onun yanında da bir adam var. Hem de uçaktaki en yakışıklı adamlardan bir tanesi. Asabım bozuldu. Aşkım dedim. Senin adam daha yakışıklı. Yer değiştirelim mi? Bahşe, senden daha yakışıklı erkekleri tehdit olarak görüyor musun? Asla. Onlar benim her şeyim. Çünkü benim sıradaki evliliğime, sıradaki ilişkime nasıl geçeceğim sevgilim yeni birine aşık olması? Anlatabiliyor muyum? Benim için yakışıklı erkek rakip değil. Benim ilişki kariyerimin planlaması. Evet, Kral Pop Radyo'da Bahşe farkı. Farklıyız çünkü ne karda ne kışta ne kavurucu yaz sıcağında biliyorsunuz her zaman söylerim. Koşulları aldırmaksızın bu programa hazır geliyor ve karşılığını hak edecek şekilde çalışmak bölümünde. Keşke gönül isterdi bir karşılığı da ödensin. Evet, devam edelim. Yaşam amacımdan bahsediyordum. İyi bir yaşam amacı değil. Bir kere onu söyleyeyim, tam bir zaman israfı. Ama sizinki de çok iç açıcı görünmüyor. Değil mi? Yüksek yüksek binalarda sabah 9 akşam 5 zengin birinin dosyalarını hallediyorsunuz. Tabii işe gidiyorsanız. Gitmiyorsanız da işsizlik olayını fazla kötülüyorlar. Karıma normal mutlu mesela. Kral Pop Radyo burası ayrılmak için.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen

0: indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anahtar
2: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
8: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
9: İki toplantı arasında
10: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
11: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

Radyo güzel bir çarşamba akşamı. Umarım çoğunuzun keyfi yerindedir. Çünkü bakın açık konuşa ben hayatımda çok büyük hayaller kurmadım. Çok büyük hırslarım olmadı. Kendimi genellikle kaderimin ellerine bıraktım. Hatta bazen kaderin ellerine biraz fazla bıraktığımı düşünüyorum. Çünkü kadın bana göre bir şey planlamış, ben sonuç bekliyorum falan, öyle bir hayat. Ama sorun değil. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sizin iyi dinlenmiş ve mutlu olmanızı isterim. Çünkü bana dertli, sıkıntılı müşteri değil, işimi kolaylaştıracak mutlu, zengin, güzel, sağlıklı insanlar lazım. Çok büyük hayallerim, hırslarım hiçbir zaman olmadı. Kendimi kaderin ellerine bıraktım. Çok az inisiyatif kullandım çünkü... Daha önce de söylemişimdir. Siz hayatınızla ilgili planlar yapa durun. Hayatınız nasıl biliyorsa onu yapıyor. Yani evet, geleceğimiz statik değil, dinamiktir. Bazı ufak tefek değişiklikler yapabilirsin ama değişiklikler bile şimdiden belli. Yoksa medyumlar nasıl biliyor ki her şeyi? Mesela son tarot falıma bakıldığında iki vakte kadar ismi lazım diye bir süper modelle evleneceğim söylendi. Zaten şimdi benim yapmam gereken iki vakte kadar forma girmek, zengin olmak, sempatik olmak, iyi huylu, iyi kalpli biri olmaya çalışmak. Kolay olmayacağını düşünüyorum ama denemeye hazırım. Bugüne kadar olmadı diye bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Ama biraz geç kalmış olabilirim çünkü ben zaten evliyim. Evliyim. Karım da çok güzel bir kadın ama süper model değil. Model, süper değil sadece, model. Yani gerçekten hırslı biri değilim. Marka merakım yoktur mesela. Şimdi çevremde kokoş tipler çoğaldı. Hepsinin üstünde bir markanın logosu var. Ben bazen insanların kıyafetlerine bakıyorum. Üstlerinde o kadar çok logo var ki insan mı yürüyor, reklam panosu mu belli değil. Üstelik artık öyle eski zamanlardaki gibi bu tişört 320 lira niye vereyim de demiyoruz. 320 lira tişört bulsam iki tane alıp birini kasaya rehin bırakıyorum. Bana şey diyorlar, bence bu tişörtten kesin almalısın, çok havalı. Ben sırf param var diye neden bir penyeye servet ödeyeyim? Üstelik artık tişört değil, üstüne yapışmış küçücük bir marka logosu satın alıyorsun. Kumaşı da yanında promosyon veriyor. Öyle. Bay J, neden Alman arabası kullanmıyorsun? Kesin Alman almalısın. Çok şahane. Bakın ben mantık insanıyım. Evet, kadınlar konusu hariç tamamen mantık insanıyım. Orada mantık işlemiyor. Karşınızda mantığın her santimetre karesini abuk sabuk teorilerle geri teptirecek bir varlık olduğu zaman kullanamıyorsunuz. Sözün meclisten dışarı. Bana denk gelenler öyle. Mesela bu akşam bu programdan sonra kapıya çıktığımda manyak hayranlarım üstümü başımı parçalasa, kaydım artık, kaybım artık çok çok küçük, 15 TL filan. Üstümde hiç pahalı bir şey yok. Radyodan çıktım, bir dinleyicim hey dedi, berbat bir program sunuyorsun dedi ve arabama bir tekme attı mesela. Bir tane de ben atarım. Evet, bir de arabaya küfrederim. Adi şey, bir çalışıyor bir çalışmıyor. Pazartesi günü bir imal ettiler seni. Pislik, 2009'dan beri hep problemsin. Yani burada bile mantıklıyım. Kişiye değil, otomobile öfkeleniyorum. Çünkü insanla tartışmanın sonu yok. Arabaya hakaret edince en azından cevap vermiyor. Hadi, sadece satın alınabilecek şeyler de değil. Vücudumla da barışığım. Görüyorum insanlar kıyafetle, otomobille istedikleri görüntüye giremeyince, sporla da istedikleri şekle giremeyince, istedikleri vücudu yaptırıyorlar. Dudaklar, Donald Duck. Ördek amca, göğüsler gerçek olamayacak kadar plastik. Yağlar çekilmiş ama deriyi germek için 4 kişinin iki taraftan çekiştirmesi gerekiyor. Sadece kadınlardan bahsetmiyorum. Artık erkekler de en az kadınlar kadar kozmetik, medikal kozmetik bilmem ne, spor salonu. Spor salonu sağlık için olmalı. Boynunuzu tamamen görünmez hale getirmek için. Onu her zaman söylüyorum.

Ellerini önde nasıl birleştiriyorlar o kanat kasları? En ufak bir fikrim yok. Bazen gerçekten spor salonunda bazı insanların yanına gidip şunu söylemiştim. Abi bence oldu, istersen daha fazla çalış. Yani hala kolye takmak için azıcık bir yer kaldı. Küçücük bir boşluk. Onu da kaybetmeyelim kovboy. Ve gerçekten asabımı bozan bir şeyi paylaşmak istiyorum. İzin verirseniz bu kaslı abiler ağırlık kaldırırken bazen sinir bozucu sesler çıkartıyor. 200 kilo basıyor. Ses şu. Biliyorsunuz değil mi? Bu tip durumlarda susmalarını sağlamak için en güzeli gidip 5 kiloluk bir ağırlık alıp her kaldırdığınızda ay! Bir çığlık atmak. Yaptıklarını suratlarına vurmak için bir şey. Hatta bir süre sonra yanına gidip abi ben de 5 kilo kaldırıyorum ama seninki kadar ses çıkarmıyorum. Teknik bir problem mi var diye soracaksın. Hey adam! Birazdan halter mafyası işimi bitirmesi sıradaki anonsumda görüşeceğiz. Halter mafyası mı?

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yalova'dan gelen korkutucu haber bugün haber portallarında ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun düşmeden uçaktan atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İnceleme sürüyor. Yalova Valisi Usta pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı diyor haberin detayında. TRTHaber.com'a geçelim. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışmalardan nemalandığını söyledi. Ne yaparsa yapsın muvaffak olamayacak dedi. Abbas ise İsrail'in kutsal mekanlara saldırılarını kınadıklarını belirtti. Habertürk.com'la devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 81 ilin valisi, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurguladı. Çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek ifadesini kullandı. CNNTürk.com'a göz atalım. Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. İranlı yetkili, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısında ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Tekrar Habertürk.com'a dönelim. İstanbul Şişli'de 27 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sırtından 2 kurşunla vurarak öldüren katil

0: Yanlısı Nazir Ilgın cinayetten 7 gün sonra Sarıyer'deki Ayaza ormanlık alanında yakalandı. Cinayet büro amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin cinayette kullandığı tabancayı denize attığını ancak nereye attığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'li Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Ömer Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović imza için İstanbul'da. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Pop Radyo'da çalışıyorum. 55 yaşındayım, evliyim. Hala mantık insanıyım. Hala kadınların konusunda çok bir şey öğrenemedim. Bazı şeylerin değişmesi için gerçekten kaderin eline bırakmak yetmiyor. Bir şey, çaba sarf etmek lazım. İyi akşamlar diliyorum. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı ve yaklaşık 35 yıldır radyo sunuculuğu yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. O kadar zaman oldu ki ben ilk başladığımda şarkıları biz söylüyorduk. Melodiler de şöyleydi. Hey ama hey, hey, hey ama hey. Bu Ayşe çok uzun zaman olmuş. O zaman çok para kazanmış olman lazımdı şimdiye kadar. Evet, bir dönem evet. İlk başladığım yıllarda maaşımı para yerine un, mercimek gibi şeylerle ödüyorlar. Biliyorsunuz dönemden bahsettim. Yani çok uzun zaman oldu. Bazı aylar maaş günü geldiğinde Bayce bu ay ne istersin diye sorarlardı. Para derdim. Yüzüme öyle bir bakarlardı ki sanki çok özel bir şey istemişim gibi. Ve tabii ki çok para kazandım zaman içinde. Ama iyi bir para yöneticisi değilim ben. Değilim. Annemle babam da çok savurgan demek istemiyorum ama ekonomik anlamda bana çok iyi örnek olmadılar. Rahmetli babamın eline bir para geçerdi. Eve gelip bağırırdı. Hepinize su yatağı aldım. Sağ ol baba. Okul parasını yatırdıktan sonra aldığını ümit ediyoruz. İnşallah. Umarım. Babam sürekli atasözleri ve deyimlerle büyüttü beni ve ablamı. Ama İtalyan göçmeni olarak Türkçe'ye çok hakim değildi. Ablamla sürekli ansiklopedilerde doğru söylenmiş olanını arardı. Yaramazlık yaptığımız zaman hep aynı şeyi söylerdi. İşte kargaya yemek ver gözünü çıkartsın. Mesle kargayı gözünü oydu. Bazen bitiremezdi. Sakla salamı, sakla salamı, sakla salamı hanım bozulacak bu sıcakta. Çok seyahat ederdik çünkü babam nedense iğrenç, külüstür, 5 dakika önce altına tuvaletini yapmış ölü kunduz kokan 1966 model Vosvos'uyla gezmeye gitmeyi çok sevdiğimize inanıyordu. Ablamla arabada oyun oynardık. Bir tünele girdiğimizde çıkana kadar nefesimizi tutardık. Babam da tünele girer girmez bunu bildiği için iyice yavaşlardı. Ne bıktıysa bizden. Ablam öyle gitti. Benim ablam öyle gitti. Ama şampiyon gibi gitti. Diğer ablamsa? Ya bir tane ablam var. Allah başımdan eksiye. Çok severim. Manyağın teki ama işte ailenizi seçemiyorsunuz. Hayır o anormal de ben de üstün niteliklerimle göz doldurmuyorum zaten psikolojik anlamda. Ya da başka bir düşünceye göre ailenizi seçerek geliyorsunuz dünyaya. Ya o zaman da ben annemi de babamı da ablamı da hak ettim anlamına geliyor. O zaman ne halim varsa göreyim o zaman öyle mi? E mi? E.
1: Bahşe bir yabancı olarak Türkiye'de yaşamak nasıl?
0: Sensin yabancı. Burada doğdum büyüdüm oğlum. Yabancı denmiyor artık. Şahane bu arada. Zaten öyle bir memleket ki bir kez Adana kebabı, mumbar ve nohutlu işkembe yedikten sonra buradan ayrılamıyorsun. Çünkü hep bir tuvalete yakın olman gerekiyor. Ama bu kadar acıya dayanamıyor benim bağırsaklarım. Niye bilmiyorum. Gerçekten İtalya'da kendi ülkemde peklik sorunum vardı. Burada

da yok. Pizza, makarna nereye kadar? Hiçbir popo tolere edemez o kadar karbonhidratı, o kadar kuru yemeği. Yani şakalar bir kenara, çok mutluyum diyebilirim. 2026 olmuş. Yıllardır buradayım. Hala soyulmadım, saldırıya uğramadım. Kadınlar dünyanın her yerinde aynı zaten. Çok güzeller. Evet. Kötü bir şey mi söyleyeceğimi düşündünüz? Hayır. Kızlar başımın tacı. Onlar olmasa yemek yemezdim, sırt kıllarımı tıraş etmezdim, hiçbir şey yapmazdım. Uyumazdım, çalışmazdım, yaşamazdım. Sabah uyandığımdan ertesi günün gecesine kadar gözümdeki çapağı temizlemezdim. Sonra bahşişe, sonra zaten kendi kuruyup düşüyor. Neyse. Kısacası son derece mutluyum, keyifliyim. Yani 35 senedir radyodayım. Hayatımın büyük bölümünü burada geçirdim. Bir daha hayata gelsem yine Türkiye'de yaşamak isterdim. Gerçi bir daha gelirsem ailemi seçme hakkım varsa şu ansiklopedi meselesini bir daha düşünmem lazım. Belki deyimleri daha doğru söyleyen bir baba seçerdim. Çok zengin ve deyimleri doğru söyleyen bir baba.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
2: lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Karnın zil çaldığında...

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
3: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
4: Rota oluşturuldu.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
7: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.

Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ben akşam saatlerinin hostu Bay J. Çalışma arkadaşlarımla unutulmaz bir komedi şovuna daha imzamızı atmaya çalıştık bu akşam. Hazırlığımızı her zaman yapıyoruz. Durumunuzu biliyoruz. Biliyoruz ama merak etmeyin, kimseye söylemeyeceğiz. 2026'da herkesin durumu birbirinden daha garip. Sizin sırrınızı açıklarsak kendi sırrımız ortaya çıkmış olur. Anlatabiliyor muyum? Problem var mı? Var. Ama iyiyiz, hoşuz. Aşk ve sevgi her şeyi yener derler. Biz, ben Bay J ve Kral Pop Radyo ekibi olarak sizlerin kalbini çalmak için daha etkili metotlar kullanıyoruz. Silahlı birlikler, hava ve deniz destekli 5000 kişilik bir paralı asker ordusu. Şimdi belki kanalı değiştirmeden önce bir kez daha düşünürsünüz. O açıdan. Dünyanızı çok beğeniyorum insanlar bu arada. Onu itiraf etmek istedim. Çok renkli, çok eğlenceli, hep bir şeyler. Yalnız çok fazla şeyi suç sınıfına sokmuşsunuz. Bence biraz daha serbest bir dünya olabilir. İnanır mısınız, bir keresinde evim soyulduğunda bile polisi çağırmamıştım. Alt katta yüklü miktarda kaçak mal ve ağır makinalı tüfekler vardı evde. Evimi dağıtsınlar istemedim. Ev şahane bir ev değil ama benim için fazla bile güzel. Herhalde radyo sunuculuğuyla geçindiğimi düşünmüyordunuz değil mi arkadaşlar? Aa, hadi yapmayın. Oğlum bu sene master'a başlıyor. Bu arada çok önemli bir konu var. Yemek seçmek hastalıkmış. Ya yıllardır ben bunu yemem diye masadan kalkıyorum. Her tıbbi bir durum yaşıyormuşuz arkadaşlar. Uzmanlara göre aşırı yemek seçmek bazı insanlarda hayat kalitesini ve sosyal hayatı etkiliyor. Şimdi ben bunu duyunca biraz düşündüm. Benim hayatımı da etkiliyor. Çünkü restoranda garson, efendim bugün şefimizin özel tabağı var dediğinde ben içinde ne var diye soruyorum. Kereviz dediği anda sosyal hayatım sona eriyor. Yemek seçiyor musunuz? Günah. Kereviz sevmem, bamya sevmem. O size bayılıyor çünkü. Bamya yemem, sümüklü. Bakın sebzeler de canlıdır. Biraz ön yargılı olmuyor mu bu yaptığınız ya? Kırıyorsunuz. Ben bamya sevmem. Tanısan seversin belki. Yemek seçmenin iyileşmesinin önündeki en büyük engellerden biri açık büfeler. Çünkü orada insanın seçme hakkı sınırsız. Kunduz eti sevmem, timsah eti sevmem. Ha, kartal eti. Onu da almayayım. Gözleri üstümde gibi geliyor. Açık büfede zaten çok garip birine dönüşüyorum. Tabağa önce mantıklı şeyler koyuyorum. Biraz et, biraz salata. Sonra bir bakıyorum tabağın ortasında 3 çeşit patates var. Biraz şambaba tatlısı ve birkaç tane... Zayıf kadınlardan hoşlandığım için geçmişte sevgililerim de genelde yemek seçiyordu çok. Bu yüzden bir ara yemek seçen kadınlarla ilgileniyordum. Sonra bir gün bir tanesi ben her şeyi seçiyorum dedi. Restoranda 16 bin lira ödedim. O gün anladım ki burada hastalık başka bir yerdeymiş. Benim cüzdanımda yaşayan bir hastalık. Restoran seçen bir insanla takılmak, yemek seçen bir insanla takılmaktan daha zor. Obez biri de yemek seçiyor. Büftek seçiyor. Patates kısmı.

kızartma seçiyor, pilav seçiyor, bol bol ekmek seçiyor. Bence yemek seçmek büyük bir problem değil. Bence sadece yeteri kadar sebze yemiyoruz. Alışveriş yapıyorum. Etler, sucuklar, peynirler, ekmekler, maydanoz, kabak, hıyar. Hepsi çöpe gidiyor evde. Hepsi bak. Duruyor, duruyor, duruyor. Hep niyet var. Forma girmek içinse acilen maydanoz, kabak ve hıyar seven birini bulmam lazım. Gerçi ben artık evliyim, birini bulamam. Sevgili aramak yerine karıma sebze ye desem muhtemelen benim yememi sağlayacak bir yöntem bulur ve kendisi yine sıyırırken çikolatalı gofretiyle hayatına devam eder. Peki, birazdan yine bir arada olacağız. Siz bu arada buzdolabını açın. Ne kadar sebze çöpe gidiyor bir bakın. Yazık, günah. Eğer içeride 3 haftadır duran bir kabak varsa o artık sebze değil bu arada. Evet, tarihi eser. Dokunmayın, belediyeden ekip çağırın, imha etsinler.

Radyo sunuculuğu konusundaki üstün nitelikleriyle. Şimdi bir kez daha Türkiye'nin en ünlü Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da karşınızda Boy J. Gençler, hevesli radyo şovusu

sunucusu adayları. Unutmayın, siz de bir manastırda 6 sene sessiz kalmış, Polonya, Alman, İspanyol karışımı bir anneyle İtalyan, Türk, Moğol, Çingene melezi bir babaya sahipsiniz ve hayatınızın büyük bölümünü fakir, küçük bir bölümünü orta halli geçirmiş, kadınların pestilini çıkarttığı bir müzisyenseniz, siz de bir gün Bay J olabilirsiniz, unutmayın. Tabii hepsinden önce bunu neden isteyebileceğinize dair elle tutulur birkaç sebep bulmanız lazım. Ben şu anda düşünmeye çalışıyorum. Size de haber ver. Ben hep böyleydim. Küçükken de okulda sınıfın komedyeniydim. Sınıfın palyaçosu demiyorum, dikkat ediyoruz. Komedyeni. Ya İskoçya'da ilkokul 3. sınıftayım. Karıştırmayın hikayeyi. Öğretmen bana seslenmişti. Yeah, Mr. J, what's wrong with you? Sıra arkadaşımı öpüyordum. İrlandaca öpüyordum. Çok güzel bir kızdı. Tabii bugün aynı şeyi anlatırken insanın kafasından 47 tane ve bunu nasıl ifade etmeliyim düşüncesi geçiyor. O zaman çünkü 9 yaşında iki çocuktu. Çocukların yaptığı bir çocukluk hareketiydi. Yanağına bir öpücük verdim. Bugün olsa önce herkes cep telefonunu çıkarır. 3 yetişkin, 2 okul yöneticisi, 1 pedagog olayı değerlendirmek için toplantı yapar. Ya Birleşmiş Milletler soruşturması açmanın anlamı ya. İskoç Milli Eğitim Müdürlüğü'ne buradan şunu söylemek istiyorum. Aradan 46 yıl geçmiş olabilir ama hala hesaplaşmaya hazırım sizinle. Güzel kadınların iş hayatında ayrımcılığa uğraması konusu yıllardır araştırılıyor. Özellikle geleneksel olarak erkeklerin ağırlıkta olduğu bazı mesleklerde fiziksel görünüşün işe alım kararlarını etkileyebildiğini gösteren çalışma. Yani insanlar bazen adayın özgeçmişine değil, suratına bakarak karar verebiliyor. Öyle. Ya ben de yapıyorum, sitem etmiyorum, yanlış anlamayın. Ki insan kaynakları açısından çok saçma ama... Ben çünkü özgeçmişe baktığımda genelde bu insan niye bu kadar başarılı ki diye kıskanıyorum. O açıdan yüzüne bakarak daha çok... Evet. Komedyenlik hariç tabii. Ben hayatta çok yakışıklı adam almam işte mesela. Bütün kızlar ona bakacak. Niye alayım ben, manyak ben? Yani çok yakışıklı biri sayılmam ama... Yani burada bizim radyoda çalışan bazı ucubelerin yanında kendimi George Clooney gibi hissediyorum. Yaşasın radyo, yaşasın. O zaman nasıl oluyordu filmlerde makine mühendisleri, gardiyanlar, kadın finans müdürleri? Hep Angelina Jolie'ye benziyor. Güzel kadın, Nicole Kidman gibi, Sydney Sweeney falan. Ben gerçek hayatta bir kadın finans müdürü gördüğümde bilanço nasıl diye soruyorum. Hollywood'da kadın finans müdürü bankadan çıkıyor. Rüzgar saçlarını savuruyor, uçuruyor. Kamera ağır çekime geçiyor. Bu nasıl finans departmanı ve neden? Radyo sunuculuğu erkek işidir demiyorum. Artık 2026'da bunu söylersem ertesi gün sendika, insan kaynaklı sendikamız yok bu arada. Keşke olaydı da bu maaşla çalışıyor olur muydum sanıyorsunuz şu anda? Sosyal medya. Mutana kuzenim falan da arar beni bunu söylersem ama ben her zaman güzel kızları, güzel kadınları, güzel insanları yanımda görmeyi tercih ediyorum. Çünkü insanım be. İnsanım yani, gözlerim var, çalışıyorlar çok şükür. Mesela arabam bozuldu. Çekici çağırdım. Çekiciyle çok güzel bir kadın gelecekse diferansiyele giden kabloları kendim keserim. Bak, kör bıçakla. Kör bıçak. Hanımefendi kusura bakmayın, araç yine bozuldu. Evet, çok güzel olmak tamam. İş hayatında ayrımcılık falan kötü tabii. Ama diğer yandan güzel bir insan olmanın hayatta günde 1 milyar kez faydalı olduğu da doğru. Kapıyı açıyorlar, garson daha hızlı geliyor, gülümsüyor herkes. Valeye araba teslim ediyorsun, adam sana arabayı yıkayıp getiriyor. Ben aynı şeyi yaptığımda... Abi el alemin... Ya elin kadının arabasını niye yıkadın Bay J diyorlar. Evet, işte böyle işlerin peşindeyseniz iş görüşmesine çirkin gidin. Yani işe alındıktan sonra gerçek yüzünüzü gösterirsiniz abi. Ama benim tavsiyelerimi dinlemeyin hiçbir zaman. Ben radyocuyum, kariyer danışmanı değilim. Kariyer konusunda da verdiğim tavsiyelerin hiçbirinin bilimsel dayanağı yok. Benim 35 senedir radyoda olmam da bunun en büyük kanıtı zaten. Daha hiçbir adım ileri gidemedim.

Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.

0: E varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Millet, ben size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl hissettiğinizi çok iyi biliyorum. 1996 yılında bir süpermarkette alışveriş yaparken hayatla artık nasıl başa çıkacağım sorusu beni demoralize etmişti. Anında depresyona girdim. Bütün sorunlarımla nasıl başa çıkacaktım? Sonra kendime dedim ki Bahçe birkaç wow fazla geldi. Kontrol senin elinde Bahçe dedim. Silah bende, rehineler bende, geri çekilin bakalım dedim. Mecazi anlamda konuşuyorum tabii. Eski bir hükümlü değilim. Olmam gerekirdi, bir türlü yakalayamadılar. Bu arada yıllar içinde öğrendiğim en önemli şey şu. Hayatın kontrolü tamamen sizin elinizde değil. Zaten tamamen bizim elimizde olsaydı hayat çok sıkıcı olurdu. Sürpriz yok. İnsan sabah kalkıp bugün başıma ne gelecek diye merak etmezdi. Excel tablosu gibi yaşardık hayatımızı. Rezalet bir şey olurdu.

0: 55 yaşındayım, 35 senedir radyodayım, 3 kez evlendim. Hala hayatın nasıl çalıştığını tam olarak çözebilmiş değilim. Yani gençlere verebileceğim en dürüst öneri, tavsiye bu olabilir. Çözmeye çalışırken eğlenmeye çalışın gençler.
1: Sabaha kadar parti partisi.
2: Hey Bayşe.
0: Efendim.
2: Biz şarkıları dinlerken ne yapıyorsun?
0: Sağa sola bakıyorum. Telefonumdan klasik müzik dinliyorum. Asistanlarım geliyor, bana dövmelerini gösteriyorlar, gülüşüyoruz. Bazen tartışıyoruz, yuh buraya dövme yapılır mı? Stüdyonun içine güvenlik nedeniyle konan kameradan bizi seyreden ekip de içeride lanet olsun. Neden teknik ekip olduk, Bayşe olmalıydık falan gibi. DJ'lerin yaşadığı hayata baktım. Sıkıcı sıkıcı biliyorum ama her işin böyle cilveleri var, idare etmek lazım. Hem radyoculuk zaten dışarıdan çok daha eğlenceli görünüyor. Dışarıdan bakınca müzik, ışıklar, mikrofon, şöhret. İçeriden bakınca bu dosya niye açılmıyor abi? Bilgisayara bağlanamadım. Kim benim kahvemi aldı? Mikrofon niye pis? Tükürmeyin. Öykü tükürme şu mikrofona. Asistanlarıma bakıyorum birçok zaman. Gençler her yerlerinde dövme. Kızlar, oğlanlar. Herkesin vücudunda bir hikaye var. Ben de bunları hijyenik koşullarda yaptırdığınızdan emin misiniz diye soruyorum. Çünkü insan gençken çok güzel olacak diye düşünüyor da ne bileyim 50'sini geçtikten sonra ben bunu niye yaptırmıştım? Ben bunu benim vücudumda dövme yok. Vücudumda 50 seneden fazlalık doğal efektler var. Ekstra süslemeye gerek duymuyorum. Bir de falcılar var tabii. Yıllardır geleceği bildiğini iddia eden insanlar. Çok yakında hayatınızda büyük bir değişiklik olacak Bahçe. Tabii olacak. 2026'da yaşıyoruz. Elektrik faturası bile hayatınızda büyük bir değişiklik yaratabiliyor. Çok garip bir dönem bu. Bir falcı bana çok yakında uzun bir birliktelik yaşayacaksın dese artık çok etkilenmem. Çünkü zaten evliyim. Anladın? Kadın bana bakıp peki bu birliktelik ne kadar sürecek dese ben hanımefendi siz falcı evlilik terapisti misiniz? Bir de her şeyi biliyordunuz az önce. Niye bana soru sormayın? Falcıların çok sevdiğim bir lafı var. Önünde iki yol var diyor. Tık sağa ve sol. Bir de düz hadi üç olsun. Bir karar vermen gerekecek. Evet tabii vereceğim. Vereceğim. Hayatında bir kadın görüyorum. Ben her gün görüyorum. Evde yaşıyor. Bazen insan gerçekten geleceği bilmek istiyor. Ben de isterim. Mesela 1996'da biri bana Bayce 30 sene sonra hala radyoda olacaksın deseydi çok gülerdim. 2000'li yıl buradayım. Gülüyor muyum ben şu anda? Gülmüyorum. Böyle olacağını bilmiyordum. Çarşamba akşamının son anonsu. Birazdan müziğiniz devam edecek. Ben de mikrofonu bırakıp normal bir insanmışım gibi davranmaya çalışacağım sosyal hayatımda. Muhtemelen başarılı olamayacağım. Çok tepki görüyorum. Ama uzun zamandır radyodayım. Hala konuşuyorum. Demek ki bir yerlerde bir şeyi doğru yapmışım. Ya da kimse ne kadar anormal bir tip olduğumu henüz fark etmedi. Kendinize iyi bakın. Güzel bir çarşamba gecesi geçirin. Yarın yine görüşeceğiz. Bye.

0: Uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Şansa kalmaz işiniz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek...

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye tüm televizyon ve radyo yayınlarına